0: Afsonu sakkiz.
1: Dilni izhor qilsam, yondiradi alam. Sog'indim yana, sog'inmasang ham. Azob yutaman, ishqim tutaman, yo'ling kutaman.

Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari

Dušan Badancı Magece. Saat 10.00'de. Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilan. FM 98'de.

0: مخلده خالق جاددن پری روی سنملر شخناز اجراسده اونی که آلتی ینگی ساعت باشه بارش که موفق بولدی که یورتمزده ینگی ساعت باشنده ینگی نفس ینگی سخیفه آچلده حیاتمزده ینه بر و یول آینو سیزنچ سنسه خفته نیسه پیشن و سستوزی میکروفول رو پرسده و شوش باشوشلر و مربیک و ماخینر سیزن خزمت اینگزده ینه 53 دقیقه بول امز دوستلر دمک من شو 53 دقیقه نیم که قسمگی بول ماخچمز دمک برینچ ساعتمزن برینچ یارمده سستماندن کلگین خبرلرنه قیرلرده تینب گتیات کنینگزنه بلگمز کلی یپده ikkinchi yarmida esa Music Battle loyihasini siz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Mana shunday taqsimladik bugungi so'nggi soatimizni.
1: Music Battle uchun soatni qolgan yarmini ajratgan bo'lsangiz, demak faqat bitta qo'shiq ulgurar ekanmiz.
0: Xuddi shunday, shunday.
1: Lekin
0: zo'ridan bo'ladi. Tinglovchilarimiz yaxshi-yaxshilarini tanlashadi.
1: Bellash oladigan qo'shiqni. Ha, demak xabarlarni agar ko'zdan kechiradigan bo'lsak, asosiy xabarlar boyagi savolning javobi nima edi deb qolib ketishi mumkin.
0: Ha, kimlar mana hozir 12-chi soatdan keyin shu yerda qani qo'llarimizni ko'taramiz. Ayni fursatlarda qaysi tinglovchilarimiz bizni tinglab borishmoqda 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini telegramda qidiruv satiga yozsangiz bo'ladi. Farruh biz bilanlar mana suratni yubordilar shu zahoti xursamiz. Farruh akaga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ularni avtomobillari qanday avtomobil? Nexia avtomobilida bizni eshitib ketayotgan ekanlar. Nargizaxon shu yerdalar. Yaxshi, yana kimlar bor? Qani faolligimizni ko'rsat tamiz do'stlar, qandaydir bir his belgilarini jo'nating bizga. Rustam aka shu yerdalar. Assalomu alaykum Umarbek, Mohinur qandaysizlar deb yozyaptilar. Mardon bor, Tohir aka Rustamov mana bizda eshitayotgan.
1: Lakos
0: o'xo. Yaxshi, Irodaxon bizni eshitayotgan ekanlar uyda mazza qilib. Shukurxon aka biz bilan, Dilfuza opa biz bilan. Yaxshi, vau. Eng asosiysi doimiy tinglovchilarimiz, qadrdonlarimiz bilan biz bilan birgalar. Sanjar aka Volkswagen avtomobilida nima bizni tinglab bormoqdilar. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Murod shu yerda, Doston aka, Ravshan aka biz bilan birgalar, juda ham xursamiz. Odiljon aka bizni mana avtobusda eshitib ketayotgan ekanlar. Avtobusmi yoki Isuzu-mi bu? Mayli, bila olmadim, lekin avtobusga ko'proq o'xshayapti. Ko'p, yaxshi, zo'r. Ravshan aka, Uzoqov, Iroda, Shom Mahmud, Odiljon, yana kimlar bor bizda? Hamma shu yerda. Temur Baxtiyorov tushottilar. Ha, Baxtiyorov ekan. Davomat yaxshi. Davomat qilib bo'ldi.
1: Siz oxirigacha davomat qilib o'tirasiz bo'lmasa.
0: Ha. Bo'ldi, davomat yaxshi. To'liq davomat birinchi marotaba guruhda. Hech kimga endi tushgani yo'q. Tekshiruv kelsa ham uyalib qolmaymiz. Kimlar bor desa, hamma tinglovchilarimiz shu yerda deya bemalol yengilgina vaziyatdan chiqib keta olar ekanmiz.
1: Qanaqa?
0: Qayerlarda eshityapsiz endi? Yozib qoldiring. Mohinur video ko'ryapti.
1: Video xabarlariga borishyapti, ko'rishni boshladim.
0: Ana, kimdan kelgan edi bu video?
1: Alidan kelgan.
0: Ali.
1: Nozimadan kelgan.
0: Yaxshi.
1: Kimlardandir.
0: Yaxshi. Nimalar bilan band bo'lib eshitmoqdasiz? Ketidan yozib qoldiring. Albatta birozdan so'ng o'qib eshittiramiz. Tushlik qilayotganlarga esa ishtahalar karnay bo'lsin, yoqimli ishtaha. Yeganingiz go'sht bo'lsin. Yeganingiz oldingizda, yemaganingiz yo'q, yeganingiz ortiq qanaqa edi? Yegani oldingda bo'lsa, yemagani
1: ortingda bo'lsa.
0: Ketingda bo'lsa, ha, shunaqa bo'lsin. Yemaganingiz ortingizda bo'lsin. Ana shunday.
1: Nihoyat tugadi. Shu ibora nihoyasiga yetdi. Xolos, kim qayerda, qanday holatda bizni tinglayotganini yozsinlar. 20 daqiqa davomida sizdan kelgan xabarlarga ajratamiz, o'qib beramiz.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Mamnun. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

FM 98 bu arada. Doğum etçimiz derkör bu arada. 88 114 98 10. Dikkatimiz merkezde ise Selfie Time başlangıyan haber cönetiyiz.

0: Ben, seninki Yılmaz, uzundaki ben. İkide buradan 18 dakika oldu. Aynı dakikalarda sefer tırmakı boyla benim avazım çarın bir moktan. Berçengizden akşam parlası hoş gördüm. Uzunlu sömürlü radyo tırmakımda. 88-114-980 aynı fırsatlarda ise yanımızda. Selfie Time lahası uz kumlun açıkı muvaffak. Bunu sizge ihtimam ile teklif kılamız. Hatta artık kılmakçıman. 88-114-980 Aynı dakikalarda siz bizde radyoya aşın altarızdın. Aşınlı kayırlarda otkizmaktasız. Bu haberini çöğretken tiyolojimiz var. İsmiler radyoşumuzun Farhat ve bunlar bugün birinçilerden iştemiz.
1: Assalamu alaikum al-alim canokları. İfir gittiğinizde o dizi işte güdeyen kursan bozdu adam. Bugün seçen bir efirde. Kemasligi mumkin deb oxirida kelaman dediz. O'shani kutdik, xudo xolasa bugungi efirligi omad, charchamay, xudo xolasa har doimgidek tunga soat 2:00 gacha tushatamiz.
0: Men esa bugun 23:00 ga qadar sizni diqqatingiz markazida bo'laman. Bor yo'g'i 120 daqiqa vaqt mobodi Sarvar. Forishdan Salonlar kitabım en zorunda gözlediler. Adışımızın bunlar doğru hanada işleydiler. Suyurdan foto hem radyo stansiyamız gitarışı Görgen Hüsan.
2: Aleyküm, oke.
0: Aleyküm, selam.
2: Müzikli ve respek. Tercemeyle.
0: Bizim FM tırmağı bilen hoşuma gizyen hem yorkın onları gibi boy bolsun. Assalamu aleyküm kitafemge. Yonat kılmadık siz bilen bir gemizde El Murat bizden. Sadakatli samilerimizden bir korunuş bergeler. Assalamu aleyküm Al Ali Müslüman diye kahraman. Ve aleyküm assalam. Batır John Ali dakikalarda 21'inde onlarla banyantı bizge. Çarra kadı turup kısıl sitafor yongen mahal foto alıp cüretgeler kayırdan ekeligi malum emez. Muhammed'si ular avtomasyonadan 98'ge dikkatlerini kayıratgeler. Siz kayırdasız 88-114-980 bizde telegram trabağımız faaliyetide. Etibarımızda ise selfie time akşam parlası. Yani o şu şirin allarını ise tuçu koşular kanatı asıda. Kengi dakikalarge yol alamız.

Çünkü ki kuyos nurlarının hoy bolu söylemez ve ki sinsizlik bütün hanamını egellep oladigen sensizlikdir. Kunduzge adamlar, iş ve soğuklar arasında senin yokligingga chidash osonroq bilasanmi? Chunki kunduz mahal men ko'proq atrofimdagi odamlar bilan, ularni ovozi bilan, ularni maqsadlari bilan ovora bo'laman. Biroq tun cho'kishi va hamma uyquga ketishi bilan xonamdagi har bir jonsiz buyum uyg'onib seni ismingni pichirlay boshlaydi bilasanmi? Tunda sening yo'qliging quloqni kar qiladigan darajada baland ovozda jaranglaydi va devorlar ham, xonadagi kitoblar ham, hatto meni qo'limdagi qalam unga o'zining dardlarini to'kib solmoqchi bo'lgan oq qog'oz, hatto mana bu pirpirab yonib turgan shamchiroq ham seni yo'qligingda menga balandroq ovozlarda eslataveradi. Tun bu shunchaki quyosh nurlarining nihoyat bo'lishi emas, balki sensizlik bilan kechadigan eng oxir lahzadir azizam.

Bilasanmi, ishq bu seni suhbatlaringda ishtiyoq bilan tinglaydigan insonning borligi yoki yurakni, qalbni mavjudligidir. Yozgan satrlaringda eng muhim maktubdek o'qiydigan ko'zlarning borligi bu ishq. Erishgan yutuqlaringga o'zingdan ham ko'proq qonadigan muammoyingni muammoyim deya, shodligingni shodligim deya qabul qiladigan sevimli yorning yonida yashamoq va u bilan bir olamda kezmoq bu ishqdir va duolarda o'zidan avval seni so'raydigan duogo'y qo'llarning borligi ishqdir. Ishq bu seni suhbatlaringni ishtiyoq bilan tinglaydigan nurning o'zgacha olamning borligidir.

Deyince mi o tiloşeki cevap yazmıyor yapma mı? Onu kabukla yapma barıcı. Çünkü bilemem ne maksatı yazı yaptım menge. Mi onu maksadını bilemem. Mi onu ağrıkını bilemem. Çünkü esimiz haberlerini okuyapmandı tepe de yazgen. Ve ozu koplap kanunlarını buzup yaşayotgenlerini kore yapmandı. Demek ki kanunu buzup yaşayaptım onda ağrık var. Eğer kanunlarını, ilahi kanunlarını buzup yaşamagende o menge bunda haber yazmagende bulardı. Kandı kılıp kanunlarını yaşayıp buzup yürgen adam sizge haber yazsa sizin tasarruf düşüşünüz gereği yok. Düşüşünüz gereği emas. Bu juda pas tolkun, pas ve bir ratsa bu. Sizni paske tortish bu, emotsiyaga olib kirish bu. Sizge hujum bu, yuragingizga hujum bu, doğrudan doğru. Nega? Çünkü yuragingizdagi nurni olish maqsad bor. Yuragidagi nurni ikki xil yo'l bilan olishadi odamlar. Sevgi muhabbat bilan olishadi va sevgi muhabbat bilan qaytarishadi. Kimlardir esa shunchaki tortib olishga harakat qilishadi, hech narsa bermasdan. Olish va berish qonunini buzishadi.

yetkaza oladı. Aslında. Nimani sevgan? Sohasini sevgan. Sohasini ortada kim turibdi mana shu rolda ijro qilayotgan aktrisamizni masalan? Kim turibdi? Tomoshabin turibdi. Hammasi tomoshabin uchun. Nega? Sevgani uchun. Sevganligi bor shu kasbi tanlagan. Nega? Foydali bo'lmoq uchun. Foyda qanday? Rollari yordamida.

Hopi yozadları su iştirişini karakterinizden gelip çıkıp terlegemizsiz ve ki senaryi asosdaki tadımı iştirir. Davron bu savolni bergenler. Hoş Davron. Başkalar da mı da böyle erken bu savol ingizgi ulardan cevap izlep koramız mı? Lahamız kızıraq, lahm eter midim? Men başka samilerimizden iştip kurmakşiman. Men bilgen eferi... Men bilgen edim eferi uçuzuluşunu bazen oyla kalaman siz bilen kuruşup subatlar. Bazen o'ylab qolaman, siz bilan ko'rishib suhbatlar tushmidi yoki ro'yomi degan. Ishlaringiz sehrli. Tinglovchimiz yozadilar, ha biz uzoqdan vaqt kecha Hamidulla bilan uchrashgan edik, kechga o'xshab biz sayr qildik. Ishlar haqida gaplashdik, ilmlar haqida ozgina suhbat bo'ldi. Mana shunaqa somillarimiz bor, ba'zi bizni yo'qlab turishadi, sayrga taklif qilib turishadi. Xursand bo'laman. Men ochiq odamman, judayam yaxshi ko'raman. Somillar bilan ayrim paytlarda ko'rishib, yurakdan gaplashishni. Chunki ular ildizida qarasangiz somi emas. Aytdim-ku, men bilan sen olishsangiz, u yerda nur bor. Ana shu nurlarni uchrashuvi bo'zi aslida. Pop, keyingi xabarlarga o'tishimiz kerak bo'ladi hozir.

tanıtın loşlarımız ozu. Ovozli xabarlar bor, eshitamizmi? Faqat kaminani tinglab uraslarmi? Hozir

bunu efir ortada havozli xabarlarni eshitayotgan edim. Shuning uchun ozgina musiqa yangradi. Jindagina tanif soldik. Qizim 21 ga to'ldi. Uning birinchi chizgan rasmi hali hanuz bor deb yozdilar Botir. Shu tamiz efir shu

juda bir chiroyli belgi, ya'ni qutuvingni uz odamlardan va kerakli joyga qarat. Aytadi-yu, sen faqat yerni yuziga qaraverma, hey baraka topkur deydi. Faqat yerdamas chehra, faqat yuzdamas husn deydi. Osmonning ham deydi, chehrasi bor, uning ham husni bor deydi. Agar osmonga qarashni uni chehrasi borligini unutgan bo'lsang deydi, yerdan ko'zlaringni uz deydi va osmonga qara deydi. Haqiqiy go'zallik, haqiqiy chehra o'sha yerda deydi. Jaloliddin Rumiy. Kutuvlarni to'g'ri yo'naltirish kerak, to'g'ri joyga qaratish kerak. Siz aytayotgan kutuvlardan men ham o'tganman. O'tganman. Qaysi birini aytib beray o'sha kutuvlarni ayting. Aytib beraymi?

baxtli inson ekansiz, onangiz bor, umrlar uzoq bo'lsin. Bilasizmi, onasizlar ham, otasizlar ham baxtli. Shu narsa yodingizdan chiqmasin. Hamma baxtli. Baxt bu kimdadir, kimdir borligi, yo'qligi, yo'q unday emas. Baxt sizning borligingiz. Hozir shu yerdaligingiz baxt.

Dinlöçümüz Özber Yoğuş Hurt'tanız Poligrafiye oldu da. Radyo stansiyamız eşiğin atık yıkı. Olamını soğundum. Her günü yapışkız. Yapışsak hem soğunumun odunlarımızın soğumun bulsun nuriye. Onadan fakat sevgi mihir taraladı. Şu yurdumuz. Bahtiyorum ki men şuttaman nolikki nolikki. Assalamu aleyküm. Eke şu anda şu yurdan Koreya'dan durupsunu dinlemoktumuz. Efir. Biz soğundum. Mavzuda bo'lmoqda, chunki musofirdaman 8 yildan beri onamni juda sog'indim. Ansalamasa. Tinglichimiz yozayaptilar, bir inson bor dunyoga arzir, tog'dek bardosh, osmondek sabr. Hozir emas, hoziroq, hozir. Onangizga qo'ng'iroq qiling. Egur tursin zamona zayli, yuribsiz-ku uli zot tufayli. Boyagini ko'rgansiz mayli, onangizga qo'ng'iroq qiling. Jon tomirin uzgan sizni deb, uyqularin buzgan sizni deb, umri o'tar o'g'il qizi deb, onangizga qo'ng'iroq qiling. Ishlaringiz yursa yurmasa, vaqt yugurib kutib turmasa, borolmaysiz jilla bo'lmasa, onangizga qo'ng'iroq qiling. Mana shunaqa yaxshi kayfiyatda o'qib yurdim. Chetdan anlatdilar marhab. Alal inshaalloh biz sizni eshityapmiz Rossiyada. Rahmat. Safarda bo'lsangiz biz bilan shotda, Diyorbek. Hamidullayam uxlamabdi.

0: avcı şer vaxt qoyalar oxuymanlı pullar muhabbatı bu xana işlerik için amadır bizge cun attılar menomcu şu ozlarına icatlardan bolsa gerek xanır işte buramız gen hayli şaman
1: xamagi hayli kun onengizge yetmeydi olam tola xur cemal sizge taskin etmeydi dünyada hiç bir ayol onengizge yetmeydi Kimdir bo'lib mehribon sizni deya tiksa jon, deya olmaysiz, onajon, onangizga yetmaydi. Juftingiz qilib asir, ko'ngil olsa birma-bir, ikki dunyo baribir, onangizga yetmaydi. Opa-singil entikib, girgitton ko'zin tikib, qo'ysa ham mehrin to'kib, onangizga yetmaydi. Tilni o'rtar nolangiz, o'rni o'tmas xolangiz, yupatsa ham bolangiz, onangizga yetmaydi. Ona shunday buyuk zot, usiz tatmas hayot, armon bo'lar umrbod, onangizga yetmaydi. To'g'ri so'z artar, aytar g'arib, qolmanga naxtarib, boshga qo'ying ko'tarib, onangizga yetmaydi. Olam to'la xur jamol, sizga taskin etmaydi. Dunyoda hech bir ayol, Onengizge yetmeydi.

kechir, ha? Tushunaman, men uchun xavotirdasiz. To'g'ri, har nimani xohlaveradi bizda qalb. Unutmang, ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa.

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.